0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Ağlarıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

şehit Ubeydullah. Şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam sana ey

Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.

zamanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Yirmi birinci cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 21. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 68 47.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan,

Seni arayan bu aciz kulları sen, sana ulaştır Allah'ım. Dertle yanan bu canları

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

yıkmaya ev hal. İşime bu yer dil yukal. Bıra, emi hata çen sal.

can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerim.

bayramlar, akraba, dost ve yakınların ziyaret edildiği mutlu günlerdir. Bu günler ebeveyn başta olmak üzere bütün akrabaları ziyaret etmek, bayram sevincini birlikte solumaktır. Ziyaretine gidemediğimiz yakınlarımıza hiç olmazsa çeşitli yollarla tebrik mesajları göndererek bayramlaşma halkasını genişletmektir. Toplumda fakir, yaşlı ve yetim gibi sokakların insafına, milletin vicdanına terk edilmiş, yıkık gönüllü insanları aramak, onları da bayram sevincinden haberdar ederek yaşama mutluluğuna yardımcı olmakla birlikte, hesap gününün sonunda Rabbinin rızasını kazanarak gir cennetime müjdesine nail olunan hakiki bayramlarda buluşmak ümidiyle bayramınız mübarek olsun. Bayramı...

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 26 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi 145. Günün hadisi. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak Buhari. Günün sözü. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. 1. Hanımının ahlakında bir değişiklik görürse kabahati kendinde bulup ben iyi olsaydım o da böyle olmazdı diye düşünmelidir. Evliyadan birinin hanımı huysuz idi. Buna hep sabreder, soranlara derdi ki eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım. Büyükler buyurmuş ki, bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse altı şey ziyandan kurtulur. Çocuklara dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. 2. Hanımı kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır. Susunca mağlup olur. 3. Hanımının iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük nimettir. 4. Hanımı ile öyle olmalıdır ki kocam beni herkesten çok seviyor bilsin. 5. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı. Evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 6. Hanımının cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız, ehli olan Havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. Evde hakim, amir, erkek olmalıdır. Kadın değil. 7. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah, iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 8. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Sözün özü. Kibir ve gurur ile tahsil olunan ilimde felah yoktur. İmam-ı Şafii. Günün duası. Allah'ım, ayakta iken bizi İslam ile koru. Otururken bizi İslam ile koru. Uyurken bizi İslam ile koru. Hakkımızda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Amin. Takvim yaprağında

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sen

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
6: Ya Resulallah, nerede senin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

her tarafta ölen neden Müslüman? Buna dur diyecek vahdet ne zaman? Kalmadı gönülde, kalmadı derman. Ümmetin vahdete ihtiyacı var. Ümmetin vahdete ihtiyacı var.

seni, her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksın. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsan. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksan. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksın. Anladım, vaslına ermek için artık çok geç. Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek. İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Anladım, vaslına ermek için artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından. Ne olur sana ulaşmam için kanadından bana bir tüy ver. Pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından.

Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Bir kor saç içime, alevler gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan kurtulayım. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Ruhuma sisli, dumanlı bir kasvet yaymakta. Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son demde hiç olmazsa grubum tulu olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın. Neyler duyulsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tulu olsun. Hiç olmazsa grubum

yaşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, arsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Dünya ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına, ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi, sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar, gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i Rahim'de bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimiz de kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.
2: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 40.

0: iman edenler büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah takva sahiplerine şöyle nida eder: ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı

0: baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500,
0: Ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Peygamberimize salavat.

0: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
1: Adab. 192. ders. İsraf. İsraf, gereksiz harcama ve savurganlık anlamlarına gelir. Tutumluğun zıddıdır. İsraf eden kişi hem kendisine, hem ailesine, hem de çevresindekilere zarar vermektedir. Onun için İslam'da israf yasaklanmıştır ve haramdır. Allah Celle Celaluhu her canlının rızkını üzerine almıştır. Bu sebeple dünyada bütün canlılara yetecek kadar bol miktarda ve çeşitli nimetler var etmiştir. Eğer insanlar israf etmez, birbirlerinin hakkını gasp etmez ve bu nimetlere zarar vermezse, hiç kimse rızık konusunda sıkıntı çekmez. Ancak insanların bir kısmı hem doğadaki zenginlik kaynaklarına zarar vermekte, hem başka insanların hakkını gasp edip onları sömürmekte, hem de aşırı derecede israf etmektedir. Bundan dolayı dünyanın birçok yerinde bazı insanlar ciddi derecede maddi sıkıntı çekerken doğal kaynaklar da hızla tüketilmektedir. Ormanlar, su kaynakları ve yeraltı zenginlik kaynakları gibi. Günümüzde israf öylesine çoğalmış ve yaygınlaşmıştır ki günlük hayatın her anında görmek mümkündür. Bir taraftan dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan maddi imkansızlıklar içinde çırpınırken, diğer yandan bazı insanlar tamamen israfa dayalı lüks ve şatafat içinde bir hayat sürmektedirler. Dolayısıyla bir tarafta bazı insanlar yiyecek ekmek bulamazken, diğer tarafta her gün milyonlarca ton ekmek çöpe atılmaktadır. Bir tarafta bazı insanlar giyecek elbise ve başlarını sokacak bir ev bulamazken, diğer tarafta bazı insanlar günde 3 kez elbise değiştirmekte, modası geçmiş elbiseyi giymemekte, birçok yerde ev sahibi olup bu evleri mevsimlik olarak kullanmaktadırlar. İslam dini israfa karşı çıktığı için Müslümanları da israf yapmamaları ve ellerinden geldiği kadar engel olmaları için uyarmaktadır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğulları, her mescitte ziynetlerinizi takının, güzel ve temiz giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez." Araf suresi 31. ayet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ise şöyle buyurmuştur: "Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz, fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız." İsraf konusunda dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde belirtilebilir. 1. İhtiyaç kadar yemek hazırlanmalıdır. Yerken ve içerken ihtiyacı esas almalı, gereğinden fazla yemekten ve içmekten kaçınılmalıdır. Sofradan arta kalanlar daha sonra tüketilmek üzere uygun bir şekilde muhafaza edilmelidir. Ekmek, yemek ve içecekler kesinlikle çöpe atılmamalıdır. 2. Elektrik, su ve doğalgaz gibi tüketim maddelerinde gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. İhtiyaç olmadıkça ve gerekmedikçe lambaları yakmaktan, muslukları açık bırakmaktan veya çok açmaktan, her oda veya bölümlerin peteklerini açık bulundurmaktan kaçınılmalıdır. 3. Ev eşyası ve yiyecek alırken ihtiyaç dikkate alınmalı ve ihtiyaçtan fazla alınmamalıdır. Mevcut elbise ve eşyalar kullanılabilecek durumda ise onların yerine yenilerini almak israf olur. 4. Yapacak başka işler olduğu halde zamanını gereksiz şeylerle geçirmek, hele hele saatlerce oyun oynamak, televizyon izlemek, internette dolaşmak ve telefon ile meşgul olmak ciddi bir kayıptır. Bunlara harcanan zamanın büyük çoğunluğu boşa gitmektedir ve israftır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir defasında Sa'd radıyallahu anhu adlı sahabeye uğradı. Onu abdest alırken suyu aşırı kullandığını görünce şöyle dedi: "Bu israf nedir?" Buna şaşıran Sa'd radıyallahu anhu, "Abdeste de israf olur mu?" dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi: "Evet, hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsam bile." Bu hadisten de anlaşılacağı gibi israf, Müslümanların şiddetle kaçınması gereken kötü bir haslettir. Bu konuda Müslümanların dikkat etmeleri gereken iki şey vardır. Birincisi, israfın kötü ve zararlı olduğuna inanmak. İkincisi de haram kılındığı için ondan uzaklaşmayı davranış haline getirmektir. Yoksa akmakta olan bir nehirden abdest almak nehrin suyunu azaltmaz.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap sona erdi.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız. Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1000.

0: seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

Müslümanın çeşitleri, dervişleri, entelleri, cenneti size bıraktım. Şehit olmak yeter bana.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: Yüreğinize dokunan ses Aksi FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.

0: reklamlar.
1: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim

0: sahipleri sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM. Şimdi reklamlar. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 770

0: 0532-88-71. Mutlu unlu mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534-520-4064. Dünya Mart Merkez Gültepe, Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart, tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534-841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi karşısı numara 2. GSM 0536-250-6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549-540-2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Ana Yüreği 10. Bölüm. Habibe ile Zeynep kendilerini yeni doğmuş gibi hissediyorlardı. Babaları her hafta arkadaşlarıyla birlikte derslere katılıyor, her geçen gün kendini yeniliyordu. Bir gün Cemil Bey elinde koca bir paketle öğlen yemeğine geldi. Selamun aleyküm benim Mücahide kızım. Aleyküm selam babacığım. Zeynep yok mu? Yalnız sıkı dur, size bir sürprizim var. Henüz okuldan gelmedi, neredeyse gelir. O sırada selamun aleyküm. Aleyküm selam kızım, gel bakalım. Babanız size ne almış, beğenecek misiniz? Ve paket açılır. İçinden çıkan Ahzab 59. ayetin gereği, Müslüman kadının dışarı çıkarken üzerine alması gereken Müslümanlığın belirtisi, gayrimüslimle Müslüman kadının ayırıcı özelliği, inanmışlığın simgesi olan örtüleriydi. Çarşaflarıydı. Habibe bir çığlık atarak babasının boynuna atıldı. Zeynep de şaşkınlığın üzerinden atıp bir yandan da babasının boynuna atıldı. Şimdi baba ve iki kız hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Mutluluktan, sevinçten, İslam'ın evlerde estirdiği huzurun memnuniyetinden, mükemmelliğinden. Nihayet okullar kapanmış, Zeynep okulunu bitirmişti. Çok sevinçliydi. Şimdi sıra İslam ilimlerini öğrenip iyi bir mücahide olmaktaydı. Habibe iyi bir vaize olmuş, artık araştırma ekibine rahatlıkla katılıyor, evde aksayan işlere Cemil Bey ve Zeynep yardımcı oluyorlardı. Birkaç gündür Cemil Bey çok düşünceliydi. Kızlar halini sormuş, yok bir şey deyip geçiştirmişti. Cemil Bey, Zeynep El-Gazali'nin Zindan Hatıraları adlı kitabını okuyordu. Akşamleyin kahveci Muhsinlere gidip çay içeceklerdi. İlk olarak söze Cemil Bey başladı. Arkadaşlar, şu an elimde Zeynep bacımızın kitabını okudukça ben kendi erkekliğimden utandım. Bir kadın Allah davasında nasıl zorluklarla sahip çıkarken ben nefsan işlerle uğraşıp yatağımda yosun tutmuştum. Ali, tabi ya Cemil abi. Bacılarımız kadınlığıyla cihad ediyor. Biz bazı erkekler Resulullah'ın getirdiği mesajı anlamaktan aciziz. Hele bir de İslam tarihini oku. Nice nice Zeynepler, Fatımalar, Sümeyyeler göreceksin. Ben de geçenlerde Uhud Harbi'nden bir vaka okudum. Tüylerim ürperdi. Ne okudun anlat bakalım. Uhud Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın merak ettiği biri varmış. Adı Hanzala. Olay şöyle gerçekleşmekte. Düşmanlar savaş meydandan çekip gittikten sonra Peygamber Efendimiz savaş alanına inip şehitlerin cesetlerini toplattırıyordu. Şehitler arasında bir tanesi vardı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu merak ediyordu. Adı Hanzala'ydı. Babası İslam'ın en azılı düşmanlarından ve de Uhud Savaşı'nın hazırlayıcılarından olan Ebu Amir'di. Baba kafir, oğul İslam ordusunun saflarında. Hazreti Peygamber Hanzala'nın karısını buldurup Hanzala hakkında bilgi istedi. Şehit hanımı sadece şunu söyleyebilmişti. Ya Resulallah, biz Hanzala ile dün evlendik. Zifaftayken cihat emirinizi duydu. Yıkanmaya fırsat bulamayarak cihat ordusuna katıldı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben de bunu merak ediyordum. Çünkü bütün şehitler arasından meleklerin sadece onu yıkadıklarını gördüm. Ya işte böyle. Öyle bir iman ki gusül almaya bile zaman bulamadan bir günlük karısını da bırakıp cihada, Allah'ın davasının yeryüzüne hakim olması için savaş meydanlarına koşuyor. Kabadayı Neco'da adını Üsam olarak değiştirmişti. Baksanıza, oğul İslam ordusunda, babası kafir ordusunda. Bu ne demektir? Baba oğul birbirine karşı savaşıyor demektir. İmanın derecesine bakar mısınız? Ali, arkadaşlar, ben de size yakın tarihimizden örnekler vereceğim. Sanırım bu örnekler sizleri daha ziyade üzecektir. Anlat bakalım, dedi Muhsin. Ben geçen günlerde Ankara'ya giden bir arkadaşımdan Cumhuriyet döneminde Din ve Devlet İşleri adlı Hasan Hüseyin Ceylan'ın kitabını istemiştim. Göndermiş. Okuyunca adeta şok oldum ki henüz bitiremedim bile. 3. cilt 41. sayfada Ubeydullah Hoca'dan bahsediliyor. Cumhuriyetten sonra yasaklanmasına rağmen gizlice Kur'an öğrettiğini haber alan alay komutanı yakalamaları için jandarma gönderir. O sırada evde olmayan Ubeydullah Hoca'nın iki oğlu ve kardeşini yakalarlar ve işkence ederler. Cemil dayanamayarak, ne? Kur'an yasaklanmış mı, emin misin? Bahsettiğim kitabı mutlaka ve mutlaka okumak lazım. Muhsin, hadi devam et, dedi. O anda
bir başka köyde olan Ubeydullah Hoca'nın peşine 5 tane jandarma gider ve onu yakalarlar. Hem de Kur'an okurken yakalarlar. Jandarma çavuşu elinde suç aleti yani Kur'an ve sarıkla hocayı görünce aynen şöyle bağırır. Bu adamın her şeyi suç. Bakın sarık da sarıyor. Üstelik elinde okumasını okutulmasını yasakladığımız çöl kanunu var. Bakın hala o kara kitabı okuyor bu mürteci. Jandarmalar bir yandan Kur'an'ı ayakları altında çiğnerken bir yandan da söyle de bu kitap şimdi seni kurtarsın derler. Velhasıl hocayı alıp sarığını boğazına yular yaparak kışın o şiddetli karda adeta sürerek karakola götürmeye çalışırlar. Çok yaşlı olan Ubeydullah Hoca'nın kalbi bu duruma dayanamaz, o haliyle yavaş yürümek zorunda kaldığından ve ikide bir de yediği dipçiklerden dolayı halsiz düşer. Jandarma çavuşu artık seni Allah'ın bile kurtaramaz der ve çabuk hareket etmesi için sırtına ve tam omurgasının üzerine yediği dipçikten hocanın ağzından bir avuç kan gelir ve oracıkta şehit olur. Öteki jandarmalar yetişen bu 5 kişi nasılsa hoca öldü deyip hocanın yeğenlerini ve kardeşini de oracıkta kurşuna dizerler. Cemil'in hayretten ağzı bir karış açık kalmıştı. Cemil, ya şu işe bak, bunlar burada mı olmuş? Desenize biz bu hallere kolay düşmedik, kolay gelmedik. Ali devamla, daha neler var neler. İnsanın aklı duruyor. Atıf Hoca ve daha bir yığın alim sırf şapka giymemiş diye asılmış idam edilmişler. Birçoğu da ezan delisi diye akıl hastanesine gönderiliyorlar. Cemil, aman çok şaşırdım doğrusu, ezan delisi mi? Evet tas tamam öyle, yasaklanan Arapça ezanlardan sonra. Cemil tekrar, yasaklanan ezan mı? Yani burada Arapça ezan yasaklanmış mıydı? Evet, işte bu ezan delilerinden Ankaralı Sadık Çakırtepe diye bir muhterem, jandarmalar özellikle cuma günleri Arapça ezan okunmasın diye camilerde nöbet tutarlarmış. Sadık amcamız böyle bir ortamda çıkıp ezan okumuş. Daha sonra onu yakalayıp dipçiklerle bayağı dövmüşler. Sonraları akıl hastanesine girip çıkmış birkaç kere. 87 senesinde sağmış. Olayı anlatınca o günlerin şokuyla bağıra bağıra ezan okuyormuş. Anlatılacak gibi değil. Daha niceleri. Mesela aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Erzincanlı İbrahim Hakkı diye çok muhterem bir Müslüman, İstiklal mahkemelerinden çıkan kararla idama mahkum edilmiş. Suçu Müslüman olmak. Neticede idam edilir. Eceliyle ölmüştür. Evlatları naaşını gömüp İstiklal Mahkemesi'ne haber vermişler. Yetkililer öldüğüne inanmamış gelip mezar açıp bakmışlar. Gerçekten de öldüğünü görünce emir yerine gelsin diye Erzincanlı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ölüsünü idam etmişler. Yani ölüsünü sallandırmışlar idam sehpasında. Muhsin, şu kitaptan bize de getirir misin? Memnuniyetle, ben herkesin okumasını tavsiye ederim. Ömer Faruk, abiler, ister misiniz haftaya da kadın haklarını araştıralım? Ali, no, evlenmeden önce hakkını mı öğreneceksin? Tabii ne de olsa onlardan biz mesul değil miyiz? Bu arada Muhsin, Cemil Bey'e çaktırmadan Ömer Faruk'a işaret etti. Ömer Faruk ise hayır işareti yaptı. İşaretiyle daha erken diyordu. Aradan birkaç gün geçti. Cemil Bey düşündüğü konuda artık kesin kararını vermişti. Bu akşam kararını çocuklara açıklayacaktı. Yemekten sonra bir saat tefsir çalıştılar. Hep birlikte çay içerlerken Cemil Bey nefsinin zorlanmasını aldırmayarak ağır ağır konuşmasına başladı. Çocuklar, kaç gündür düşünüyorum. Sizinle hiç yolculuk yapmadık. İster misiniz bir yerlere yolculuk yapalım? Babaları kendileriyle arkadaş gibi olmasına rağmen kızlar hiçbir zaman ölçüyü kaçırmamış, her zaman edebi riayet etmeye gayret ediyorlardı. Şaşırmışlardı. Acaba babaları ne demek istiyordu? Cemil Bey devamla, şaşırmayın yavrularım. Babanızın artık adı değil, kendisi Müslüman. Sizinle Bursa'ya kadar yolculuk yapacağız. Önümüzdeki hafta sonuna hazır olun. Zeynep az kalsın dilini tutuyordu. Baba sen bizi Bursa'ya mı? Niye? Neden? Yani biz Bursa'ya... Evet kızım, sizin de annenizin de hakkıdır birbirinizi görmek. Ne olduysa geçmişte kaldı. Görmeniz için götüreceğim. Ha ayrıca ne hediye götürmek isterseniz onu da düşünün ve şimdi yatakları hazırlayın, yatalım. Günlerden cumartesi, hazırlıklar tamam. Cemil Bey bakkalını Müslümanlardan birine teslim ederken kendi kendine söylendi. Şu duyguya bak, ne kadar güzel. Tabii ki bu güzelliği yaşamayan bilemez.
kalkıp Bursa'ya gidiyorum. Bakkalımı, paramı rahatlıkla bırakıyorum. Ne güzel bir kardeşlik. Yola çıkmadan önce Rukiye Hanım'dan adresi ve telefon numarasını aldılar. Ertesi gün Bursa garajındaydılar. Kızlar heyecandan tir tir titriyorlardı. Habibe garajda telefon açtı. Alo, ben Zöhre Hanım'la görüşebilir miyim? Bir dakika. Alo, buyurun, ben Zöhre. Kiminle görüşüyorum? Efendim, rahatsız ettim. Biz Kars'tan geldik. Acaba eviniz müsait mi? Misafir kabul edebilir misiniz? Tabii, ne demek? İnşallah çocuklardan bir haber getirmişsinizdir. Evet hanımefendi, fazla jetonumuz yok. Size çocukların...

0: yastığı getirdim desem inanır mısınız? Babaları mümin olsa inanırdım. Ama siz isminizi bile söylemediniz. Kimsiniz? Madem müsaitsiniz, geldiğimizde konuşuruz. Peki, buyurun bekliyorum. Sanki saatler yıl olmuştu. Şu son birkaç dakika geçmek bilmiyordu. Taksi bahçe kapısının önünde durdu. Habibe'nin yüzü kapalı olduğundan onu evli, yanındakileri de çocukları sandılar. Onları Saliha karşıladı. Zöhre Hanım namazdaydı. Odaya geçtiler. Habibe annesinin yokluğunu fırsat bilerek, isminizi bilmiyorum. Anneme geldiğimizi nasıl duyuracağız?
1: Ama yoksa siz Habibe misiniz?
0: Evet, bunlar da Zeynep ve Mustafa.
1: Aman Allah'ım.
0: Kapının açılmasıyla Saliha'nın sözü yarım kaldı. Zöhre kadın ilk etapta hiçbirini tanıyamadı. Öyle ya, hepsi büyümüştü. Selamün aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk anne.
1: Ne, anne mi? Sen, yani siz, yoksa...
0: Ve Zöhre Hanım bayılmıştı. Kendine geldiğinde, Allah'ım sana milyonlarca hamdolsun. Sen ki merhametlerin merhametlisisin. Sen ki acıyan ve bağışlayansın. Sen ki her şeye kadirsin. Hamdolsun Allah'ım, hamdler olsun. Ağlama faslı geçtikten sonra Zöhre Hanım söze başladı.
1: Ah yavrularım, neler çektim bilemezsiniz. Ama sizi böyle Müslüman olarak görmek her şeyi unutturdu.
0: Mustafa birden,
1: ahmış. İyi anne olsaydın bizi bırakıp buralara gelmezdin.
0: Sen de haklısın oğlum. İnşallah büyüyünce İslam gözlüğüyle olaylara bakarsın ve o zaman anlarsın. Ama şunu unutma. Hiçbir yürek ana yüreği gibi yanmaz. Hiçbir yürek ana yüreği gibi sevmez, özlemez. Ben ister miydim yüreğim yanmasını? Sen de kendi açından haklısın. Ama unutma. Ben de acıyı yudum yudum içtim. İster miydim evladım? Ha? İster miydim? Zeynep annesine dönerek,
1: anne, sen Mustafa'yı aldırma.
0: Habibe birden hatırladı.
1: Hey çocuklar, sevincimiz bize namazı unutturdu mu yoksa? Hadi, ikindi namazımız gidecek neredeyse.
0: Namaz kılmak için abdest aldılar. Zöhre Hanım Allah'a nasıl hamd edeceğini bilmiyordu. Ya Rabbi, senin şanına yakışır bir şekilde sana hamd ederim deyip duruyordu. Ertesi gün Sevgi Hanımlar Zöhre Hanımlara misafirliğe geleceklerdi. Sabah namazından sonra yatılmadı. Saat 8:30 sıralarında telefon çalmış, telefondaki ses Habibe'yi istiyordu. Cemil Bey aramış, bir ihtiyaçları olup olmadığını sormuştu. Çocuklar İbrahim Bey'i de çok sevmişlerdi. Tam bir Müslümandı. O da bütün muvahhidler gibi birkaç kez medrese Yusuf'a girmiş, çıkmıştı. Öğleden sonra Sevgi Hanım gelmiş, kızların ikisini de çok sevmişti. Habibe ile koyu bir sohbete dalmış, hikayesini anlatıyordu.
2: Ana Yüreği 10. Bölüm.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

108. bölüm. Müşrikler işi daha çabuk bitirme azmiyle Resulullah Efendimiz'e hücum etmeyi kararlaştırmışlardı. Hep birden o tarafa yüklendiler. Bu sırada neye uğradığını bilmeyen Müslümanlar birbirine düşmüş durumdaydı. Hüseyd bin Hudayr, Ensardan biri tarafından yaralanmış, onu yaralayansa diğer bir Müslümandan üst üste iki kılıç darbesi yemişti. Bu arada Huzeyfe, birkaç Müslümanın toplanıp kılıç indirdikleri adamı görünce yüreği ağzına geldi. ''Babamdır o, bırakın!'' diye haykırdı. Fakat artık çok geçti. Huzeyfe perişan bir sesle, ''Ne yaptınız? Babamı öldürdünüz. Allah sizi bağışlasın!'' diye bildi. Bir kısım Müslümanlar ordudan ayrılmış, dağın eteğini tutmuş gidiyorlardı. Arkalarından ''Yanıma gelin, yanıma gelin!'' diye bağıran Sultanül Enbiya'nın sesini duymadılar bile. Gidenlerin arasında Nebi Ekrem Efendimizin damadı Osman bin Affan da vardı. Onlar böyle gidecek ve ancak savaş bittikten 3 gün sonra Medine'ye geleceklerdi.

bu arada dört kafadar bir araya geldi. Bunlar Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe, Resulullah Efendimizin seni öldüreceğim dediği Übey bin Halef, Abdullah bin Kamiye ve Abdullah bin Şihab'dılar. Ne dersiniz, doğruca Muhammed'in üzerine hücum etmeye? Ne diyelim, zaten asıl maksadımız o değil mi? O halde ya onu öldürmek yahut bu yolda ölmek üzere yemin edeceğiz. Dört el birbirini tuttu. Bilinen ve bilinmeyen bütün tanrılar adına yemin edildi. Ve daha sonra Muhammed yaşarsa ben yaşamayayım diyerek saldırdılar. İbn-i Kamiye, Resulullah Efendimizin önünde sancağı tutmakta olan Musab'a bir kılıç vurdu ve kolunu düşürdü. Musab derhal sarıldı. Diğer eliyle yakaladı sancağı, ikinci defa indirilen darbeyle diğer kolu da düşmüştü. Üçüncü kılıç onu yere serdi. Bütün bunlar bir dakika içinde olup bitmişti. Musab'ı şehit eden İbn-i Kamiye geri dönmüş. Var gücüyle ''Muhammed'i öldürdüm!'' diye bağırmaya başlamıştı. Bu ses her iki tarafa da büyük etki yaptı. Dağınık halde bulunan Müslümanlar daha fena bir duruma düştüler. Elleri kılıcı tutmaz oldu. Resulullah Efendimiz öldükten sonra artık hayatın tadı mı olur diyerek savaş meydanında ölünceye kadar çarpışmayı, hemen şehit olarak ona kavuşmayı düşünenler oldu. Hazreti Ömer, kardeşi Zeyd bin Hattab ve Ali bin Ebi Talip bunlardandı. Bir kısım Müslümanlar, ''Peygamber Efendimiz öldürüldüyse bu iş burada bitmiştir. Dövüşmenin ne faydası var?'' diyerek savaş meydanını terk ettiler. ''Resulullah Efendimiz vefat ettiyse onu peygamber olarak gönderen Allah ölmez, bakidir. Bu dava durmayacak, yürüyecektir.'' diyen ve ciddiyeti elden bırakmayanlar da vardı. Hazreti Ebu Bekir'e kardeş yapılmış olan Harice bin Zeyd, Sa'd bin Rebi gibi büyükler de bu yolu tutmuşlardı. Nesibe, Ümmü Umare Hanım, kocası Zeyd bin Asım ve iki oğluyla birlikte savaşa katılmış bulunuyordu. Yanında sargı bezleri getirmişti. Maksadı, muharebede yaralananlar için bir hasta bakıcı hemşire olarak görev yapmaktı. Fakat muharebenin şekli değişip de Müslümanlar darda kalınca o da silaha sarılmış, düşmanın karşısında yer almıştı. Elinde kılıçla dişi bir kaplan gibi saldırıyor, Resulullah Efendimiz'e yapılan her hücumu önlemek istiyordu. Aile olarak hepsi de Peygamber Efendimiz'in etrafında yer almışlardı. Umare, karşılaştığı bir müşrikle birkaç hamlelik çarpışma sonucu yara almıştı. Nesibe Hanım getirdiği bezlerle oğlunun yarasını sardıktan sonra, ''Kalk oğlum, düşmana karşı savaş.'' demişti. Bunu gören Efendimiz ona bakarak, ''Senin dayandığın kadarına kim tahammül edebilir ey Ümmü Umare?'' diyerek takdirlerini belirtmişlerdi. Bir ara Nesibe Hanım, Resulullah Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. ''İşte oğlunu yaralayan!'' diyordu. Gelen adamı karşıladı. İndirdiği bir kılıç darbesi adamın bacağında yara açtı ve onu çökertti. Adam toparlanıp kaçmak istediyse de etraftan yetişenlerin peş peşe indirdiği kılıç darbeleri nefeslerini düğümledi. Musab'ı şehit eden İbn-i Kamiye tekrar saldırıya geçmişti. Nesibe Hanım onu karşıladı ve bir kılıç vurdu. Fakat kılıç adamın üzerindeki zırhı geçemedi. Bu defa İbn-i Kamiye saldırdı ve Nesibe Hanım'ın omzunda derin bir yara açtı. Resulullah Efendimiz Umare'ye baktı. ''Ananın yarasını sar.'' dedi. Yara sarıldı. Önemli ölçüde kan kaybetmesine rağmen Nesibe Hanım savaşa devam ediyor, Resulullah Efendimiz'i hedef alıp gelen herkesi karşılıyor ve çarpışıyordu. Bu arada Seyyidül Enbiya Efendimiz'in bir kalkan bularak ona verdiği de biliniyor. Yine Resulullah Efendimiz'in ''Uhud günü ne tarafa dönsem Ümmü Umare, Nesibe Hanım'ı savaşır halde görmüşümdür.'' dediği de bize kadar nakledilen rivayetler arasında yer aldı. Ümmü Umare, kendisine takdirle bakan Resulullah Efendimiz'e arzusunu şu cümlelerle arz etti.
''Ey Allah'ın peygamberi, sana cennette komşu olmamız için Allah'a dua et.'' Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, Allah'ın yarattığı en değerli eller semaya açıldı. ''Allah'ım, onları cennette bana arkadaş yap.'' niyazı, peygamberlerin en büyüğünün dilinden Rabbül Alemin'e arz edildi. Ebul Hakem bin Ahnes hayatından memnundu. Biri Abdullah bin Cahş olmak üzere iki Müslümanı şehit etmenin mutluluğuna ermiş, artık rastladığı hasmı rahatlıkla yere sereceği kanaatine sahip olmuş bulunuyordu. Bu arada gözleri Zekvan bin Kays'a erişti. ''Sen kurtulursan ben kurtulmayayım.'' diye saldırdı ona. Karşılıklı vuruşmalar oldu. Daha sonra Ebul Hakem'in yüzü acı bir gülümsemeyle kahramanlara yakışır bir edayla kaplandı. Çünkü üçüncü hasmı olan Zekvan da ayaklarının altında, kanlar içinde yatmaktaydı. Vücuduna daldırdığı kılıcını çekerken, ''Ebul Hakem'in karşısına durmanın sonu böyle olur. Keşke bunu bilseydin.'' dedi. Kılıcını Zekvan'ın vücuduna çalarak temizlemek istedi. Sonra, ''Kan damlayan kılıç daha hoş görünür.'' diyerek vazgeçti. Fakat bu arada, ''Al bu da Ebu Talib'in oğlundan.'' diyen bir ses duyarak başını çevirdi. Gerçekten de kendine doğru gelmekte olan Ebu Talib'in oğlu Ali'ydi. ''Kolla kendini ey Ebul Hakem.'' Karşılıklı birkaç vuruş Ebul Hakem'in neşesini silip süpürmüştü. Bu defa savaştığı yiğidin öyle yenilir yutulur çeşitten olmadığını, aksine gitgide baskısını artırdığını fark etmişti. Bütün gücünü kollarında toplayıp indirdiği darbeler ümidini daha da kaybetmesine sebep oldu. Sonunda Ali'nin ''Şöyle vuracaksın ey Ebul Hakem'' diyerek indirdiği kılıç onun bir bacağını alıp götürüverdi. Uhud kayalıklarında acı acı yankılar yapan feryada pek aldırış eden olmadı. Çünkü her tarafta aynı çeşitten feryatlar duyuluyordu. İndirilen darbeler bir tarafın yüzünde memnuniyet meydana getirirken diğer tarafın can acısıyla kıvranmasına, korkunç şekilde feryat etmesine sebep oluyordu. Ayakta alt etmeye güç yetiremediği Ali'yi tek bacağıyla ve yere serilmiş haliyle mağlup etmesi düşünülemezdi. Abdullah bin Cahş'ın vücudunu kıyma doğrar gibi doğrarken vahşi bir lezzet duyan Ebul Hakem, indirilen kılıcın verdiği acıları da duyma imkanını bulmuş bulunuyordu. Bu defa onun tepesine indi kılıçlar ve o da kıvrana kıvrana can verdi. Hazreti Ali, Ebul Hakem'in başını gövdesinden ayırdıktan ve böylece öldürülen arkadaşlarının intikamını aldıktan sonra tekrar savaş meydanına atıldı. Safvan bin Ümeyye, harbin aldığı son şekilden memnundu. Bedir'de babasını öldürenleri arıyor, intikam alabilme sevdasıyla çırpınıyordu. Sanki biraz önce bozulan ordunun ön saflarında canının derdine düşerek kaçanlardan biri o değildi. Kısa yoldan iş bitirmekte fayda vardı. Harbe fazla dalmamak, savaş meydanının kenarında dolaşmak, yaralı ve savunmasız durumda bulacağı Müslümanları birer birer öbür dünyaya göndermek fena bir iş sayılmazdı. Bu sırada yerde kıvranmakta olan bir yaralıyla karşılaştı. Bu, Ensar'ın ileri gelenlerinden Harice bin Zeyd'di. Atından indi. Kahramanca bir tavırla kaldırdığı kılıcını şiddetle çaldı. Yarım dakika sonra Harice son defa çırpınmış ve dünya hayatıyla ilgisini kesmişti. Harice biraz önce ''Resulullah Efendimiz öldüyse onu peygamber olarak gönderen Allah bakidir, ölmez.'' diyerek harbe atılanlardan biriydi. Ve Ensar içinde Hazreti Ebu Bekir'e kardeş yapılmış olan insandı. Safvan biraz sonra yaralı haliyle toprağa serilmiş, kıvranmaktan başka bir şeye gücü yetmeyen bir Müslümanı da aynı yoldan ahirete yolcu edince artık bir şeyler yapabileceğini anlamış ve savaş meydanına atılmıştı. Böylece iki Müslümanı daha şehit etme bahtsızlığına ulaşacaktı.
şiddetle çarpışmakta olan Müslümanlar, "Gelin Resulullah Efendimiz buradadır, yaşıyor!" diyen bir ses duydular. Ka'b bin Malik'in sesiydi bu. Sevinçle o tarafa yürüdüler. Resulullah Efendimizin etrafında bir halka halinde toplandılar. O zamana kadar Nebi Ekrem Efendimizin yanından hiç ayrılmayanlar olmuştu. Bunların bir kısmı hücum eden, düşmanı karşılayarak birer birer şehit olmuşlardı. Hala büyük bir fedakarlıkla etrafında pervane gibi dolaşanlar vardı. Zeyd bin Asım, hanımı Nesibe, iki oğlu Hubeyb ve Umare bunlardandı. Ebu Talha Resulullah Efendimizin tam önüne, onun siperi olmak üzere oturmuş, ona gelecek oklara kendi vücudunu siper etmiş bulunuyordu. Güçlü kuvvetli bir adamdı. Yaklaşan düşmanlara ok atıyor, bu arada Nebi Ekrem Efendimizin de okun nereye gittiğini görmek üzere başını kaldırdığını görüyordu. Ebu Talha, "Ya Nebiallah, canım feda olsun sana, başını kaldırma, bir ok geliverir," diyerek endişesini açıklıyordu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz, yanına gelenlere ok torbasındaki okları Ebu Talha'nın önüne boşaltmasını emrediyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas da Resulullah Efendimizin önünde ok atanlardan biriydi. Nebiler Sultan Efendimiz oku ona uzatıyor, "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun," diyordu. Resulullah Efendimizin hayatı boyunca bir başka şahsa "anam babam sana feda olsun" dediği bilinmiyordu. Efendimiz'i oklarıyla korumaya çalışanlardan biri de Sehl bin Huneyf'ti. Güzel ok atıyordu. Böylece Ebu Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Sehl her taraftan aç kurtlar gibi saldırmakta olan düşmanı oklarıyla geri püskürtebilme yollarını arıyorlardı. Efendimizin muhafızlığını yapanlardan Ziyade bin Haris ağır yaralı olarak yere serilmiş bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam emrettiler. Onu yanına getirdiler. Kendi elleriyle tuttu. Ziyade'nin başını dizinin üzerine aldı. Son nefeslerini vermek üzere olan Ziyade, Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek yüze gözlerini dikti. Kainat yaratılalı beri hiç kimsenin nail olamadığı bir saadet alemine daldı. Alemlere rahmet olan büyükler büyüğü peygamberin gül kokulu nefeslerini duyuyor. Onun gözlerinin içinden dillerin tarif edemeyeceği alemlere nazar ediyordu. Hiçbir göz onun baktığı alemlerden ötesine baktığını iddia edemezdi. Hiçbir kimse bir başka insanın gözlerinden bu alemleri müşahede etme imkanına sahip olamazdı. Hazreti Yusuf Efendimiz'i gören kadınlar parmaklarını kestiklerini fark etmemişlerdi. Hazreti Yusuf'un da bütün peygamberlerin de sultanı olan Efendimiz'i seyrederken Ziyade canını verse ne olurdu? Nitekim artık aldığı yaraların acısını hiç duymuyor. Sadece Fahri Kainat Efendimiz'in kucağında, onun kucağında olduğunu biliyor, onu seyrediyordu. Bu arada gelen ölüm meleğinin tereyağından kıl çeker gibi teslim aldığı ruh, yıllar yılı beraber bulunduğu bedenden ayrıldığını fark edemedi. Adını sadece böylesine mutlu bir ölümle tanıtan bu muhterem insanın Resulullah Efendimiz'e bitmez tükenmez bir sevgiyle bağlı bulunduğundan şüphe edilemezdi. İhtimal ki içine kapanık bir tabiatın sahibiydi de o güne kadar kilitli bir sandık gibi kalmış. Efendisine duyduğu sevgiyi dile getirme imkanını bulamamıştı. Ama gönüllerde olanları pek iyi bilen Yüce Mevla, ona son nefesinde de olsa sevdiğiyle beraber olma saadetini tattıracak, tarifi mümkün olmayan acı ölüm şerbetini unutulmaz bir tatlılıkla sunacaktı. Resulullah Efendimizin kucağında can verme mutluluğunu küçük görmek derecesinde bir başka nasipsizlik olamaz. Savaşın en çetin zamanında, üst üste hücumların tekrarlandığı bir sırada, Fahri Kainat Efendimizin böyle bir yolu tutması elbette ki sebepsiz değildi. Mutlaka Yüce Mevla'dan gelen bir ilhamla yapmıştı bunu. Kendini alemlere rahmet kılan Rabbinin izniyle, Ziyade'nin kalbine bu rahmetten bol bol boşaltıyor, Ziyade ise
ölmekte olan bir insan gibi değil, asırlar boyu susuz kalan bir insan gibi bu rahmeti kana kana içiyordu. Allah'ım, onlara hürmeti olanlara da bu mutluluğu tattırmaya sen elbet kadirsin. Rahmetine güvenerek el açanlar, ellerinin boş dönmeyeceği inancıyla bu ihsana taliptirler. Ziyadeye de, onun mübarek ahiret yolculuğuna gıpta edenlere de sonu gelmeyen selamlar, hürmetler.

Müşriklerin saldırısı durmuyordu. Resulullah Efendimiz'i öldürmek ya da bu yolda ölmek üzere yemin edenlerden Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş Resulullah Efendimiz'in yüzüne rastlamış. Abdullah bin Şihab'ın taşı alnına isabet etmişti. Bu arada Musab'ı şehit eden İbn-i Kamiye, Resulullah Efendimiz'e bir kılıç vurdu. Kılıç, Efendimiz'in üzerindeki zırhtan geçmemiş. Fakat darbenin şiddetiyle Efendimiz dengesini kaybetmiş ve ardında bulunan çukura yuvarlanmıştı. İbn-i Kamiye, kendisine göre pek şerefli bir iş yapmış bulunuyordu. O uzaklaşırken Efendimiz ona, ''Allah seni zelil ve perişan etsin.'' demişlerdi. Bu darbe anında Peygamber Efendimizin başındaki miğfer parçalanmış ve miğferin halkalarından ikisi yanağına batmıştı. Arkadaşları onu elinden tutup çıkardılar. Yüzünden kan akmaktaydı. Bu sırada Efendimiz, ''Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl felah bulur?'' diyorlar. Böylelerinin ebedi saadetten mahrum kalacaklarını ifade ediyorlardı. Daha sonra Resulullah Efendimizin dudaklarından şu niyaz yükseldi. ''Allah'ım, kavmime hidayet nasip et. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.''

eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultan, can Ahmet'im, söyle sensiz ne

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makinesi.

0: yemekleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

için bayramlar neyi ifade ediyor veya bizim için bayramlar ne anlama geliyor? Bayram bayram deriz de bayramın ne demek olduğunu ya da bayramlarda nelerin yaşanması gerektiğini hakikaten biliyor muyuz? İsterseniz şu soruyu bir kez daha soralım kendimize. Bayram nedir diye. Bayram sevinçtir, bayram mutluluktur, bayram kucaklaşmaktır, kaynaşmak, ülfeti, yakınlaşmayı, sıcaklığı, sevgiyi büyütmektir. Bayram barışmaktır. Dargınların bir araya geldiği, küskünlüklerin sonlandığı günlerdir. Bayramlar insan içindir. İnsanın, kardeşinin, hısım akrabanın değerini bilmek, sıla-i rahim yapmaktır. Bayram, bir ay boyunca kendini Allah'a adamanın mutluluğunu yaşamaktır. Bayram, orucu taçlandırmaktır. Bayram, hediyedir, kurbandır, adanmışlığın karşılığıdır.

Evet, bayram sevinçtir. Her ne şartta olursa olsun Rabbimizin armağan ettiği müstesna bir gündür. Bayram bir çocuğun yeni kıyafetleriyle uyumasıdır. Sabahı sabırsızlıkla beklemesidir. Kapı kapı dolaşıp el öpmesi, büyüklerini saymasıdır. Bayram büyüklerin çocukları şefkat ve merhametle kucaklamasıdır. Bayram çocuk için şekerdir, tatlıdır. Sonlanmayacak hoş bir rüyadır. Bayram İslam'ın şanındandır. Bayram mesajdır hem de bütün insanlığa. Çünkü bayram paylaşmayı, bir araya gelmeyi, bir olmayı öğütler, öğretir. Bugünlerde küskünlük yoktur, kardeşliği pekiştirmek vardır.

Bayramın ne olduğuna dair hepimiz bir şeyler diyebiliriz ancak şu günlerde belki de çoğunun özünü bilmediği bayramın ne olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Evet, bayram aynı zamanda bir kutlamadır ve dahi mükafattır. Peki soralım öyleyse, neyi kutluyoruz ve neyin mükafatı? Elbette ki kutlama bir başarının veya bir fedakarlığın ardından gelendir. Bayram bu manada bir mükafattır. Ramazan insanın nefsiyle mücadelesidir. Bu münasebetle ortada bir fedakarlık ve adanmışlık vardır. İşte bir ay boyunca Allah için oruç tutmanın mükafatı bayramla kutlanmaktadır.

Bayram fedakarlığın ödüllendirilmesidir. Evet, bayram Hazreti İbrahim için bir mükafattır. Oğlunu adadığı imtihandan başarıyla çıkmasının hikayesidir. Bayram Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle ödüllendirilmesidir. Bayram Cebrail'in getirdiği koçtur. İşte gelen bu koç kurbandır ve bayramın nişanesidir. Zilhicce ayının her 10. günü geldiğinde İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam gibi hissederiz. Çünkü o gün kurban bayramıdır. Bayramlar hasımlığın bitirilmesi, hısımlığın büyütülmesidir ve aynı zamanda bayram hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanmaktır. Bayram paylaşmaktır. Madem paylaşmaktır, o zaman sevgiyi paylaşalım. En büyük sermayemizi. O sermaye ki paylaştıkça çoğalır. Kim sermayesini büyütmek istemez ki?

Bayram özellikle de Allah'ı hatırlamaktır. Onun lütuf ve keremini, yegane rızık veren olduğunu bilmektir. Bayram bu anlamıyla da şükürdür. Meşakkatli günlerin sabırla yoğrulmasının ardından gelen sürur ve gurur günüdür. Bayram berekettir. Tüm güzelliklerin paylaşılarak bereketlendiği günler.

Bayramlarımız mübarek olsun, hüzünleri sonlandırsın, şen günlerin girizgahı olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde, aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri, rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehl-i Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedru aleyna, Yesrib'de olay var, Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından
göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.

0: Açık çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanda.
1: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanda.
0: Kurban, her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban, İsmail için bileğlenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Bayramlar, akraba, dost ve yakınların ziyaret edildiği mutlu günlerdir. Bu günler ebeveyn başta olmak üzere bütün akrabaları ziyaret etmek, bayram sevincini birlikte solumaktır. Ziyaretine gidemediğimiz yakınlarımıza hiç olmazsa çeşitli yollarla tebrik mesajları göndererek bayramlaşma halkasını genişletmektir. Toplumda fakir, yaşlı ve yetim gibi sokakların insafına, milletin vicdanına terk edilmiş, yıkık gönüllü insanları aramak, onları da bayram sevincinden haberdar ederek yaşama mutluluğuna yardımcı olmakla birlikte, hesap gününün sonunda Rabbinin rızasını kazanarak gir cennetime müjdesine nail olunan, hakiki bayramlarda buluşmak ümidiyle bayramınız mübarek olsun. Bayramınız.

0: akşamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı, numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990, 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıtla ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.

0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Resulleri onlara, evet dediler. Biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki, gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler, yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

Kâfirler resullerine dediler ki, ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz.

Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir.

Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.

0: Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu sözü edilecek bir şey değildir.

0: Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabiydik. Şimdi siz bize fayda sağlayıp da Allah'ın azabından zerrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım? Allah bize yol gösterseydi, biz de size gösterirdik. Şimdi biz sabretsek de, sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı. Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Hesaplar görülüp, iş tamamlanınca, şeytan onlara şöyle diyecek. Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Ama sözümden caydım. Doğrusu, benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben, sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı, gayet acı bir azaptır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri selam olacaktır.

Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir.

Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir.

Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen, değersiz bir ağaca benzer.

Allah, iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar.

0: Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler.
1: Cehenneme yaslavnaha ve bi'sel karar.
0: Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir.

İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir.

Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde, kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar.

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur.

Hasılı o, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.

Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demişti: Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.

Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin.''

Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler.

Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur.

Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur.

0: Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi.
1: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir günü ertelemektedir.

0: Hem azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz?
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık. وَقَدْ

0: Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna

O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar.

0: İşte bu Kur'an insanlara belli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar. Ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

Kurban Bayramı ve Adanmak. Kurban, İbrahim'i sadakatin, İsmailvari teslimiyetin ve bayramı netice veren bir ibadetin manayı ismidir. Kurban, ihlasın, samimiyetin ve adanmışlığın, Allah rızası için bela ve musibetlere sabretmenin, yeryüzünde hiç kimsecikler iman etmese dahi İbrahimvari ayakta kalmanın, Allah için adakların bir araya gelip tecessüsleşmesidir. Kurban, neticesi bayram olan ibadetin, Allah için katlanılan sıkıntıların yerini mutlaka terk ettiği, adanmışlığın ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin görüldüğü, hak ile batılın, güzel ile çirkinin birbirinden ayrıldığı furkani bir ibadettir. Kurban, Allah için adanmışların yad edildiği, Habillerin, Hamzaların ve Hüseyinlerin yolunun birer takipçisi olduğunun, Allah'a baş kaldıranların zelil olduğu, Kabillerin, Firavunların ve Nemrutların kahrolacağının bir neticesidir elbet. Kurban, Allah için her şeylerini feda edenlerin, İslam'ın doğacak şafağı için canını feda edenlerin, özgürlükleri pahasına mücadele edip zindanlara girenlerin, vatanını, memleketini, malını, makamını, eşini, dostunu terk edenlerin bayram etmeyi hak ettikleri gündür. Kurban, mazlum ve mustazaf halkların hatırlandığı, sevindiği, sevindirildiği gündür. Kurban, Allah için çalışan ve Allah için bir kurban bayramında vaktini kurban edip mazlumlara ve mustazaflara koşan, yardım elini uzatıp onların dertleriyle hemhal olan, Allah için verilen kurbanın dağıtılması için çaba ve gayret sarf edenlerin gerçekten bayram ettikleri gündür. Ve en nihayetinde kurban, Allah için adayacak bir şeyleri olanların bayram ettiği, bayram edeceği gündür. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban yüreğini sunmaktır. Kurban Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban Allah-u Teala'ya yüreğini sunmaktır. Kurban yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğimde bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluktan başka bir şey gelmez. Benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya çalışmaktır. Sizi unutmadım. Ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verirse sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban, muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban, yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada, kudreti ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca hayvanın her yıl Rabbe kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban birin bin olduğu mevsimdir. Kurban Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanlara yüreğini sunmaktır. Kurban dökülen bir damla kan ile birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, ihlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşamayan kullukların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habil olup Rabbin huzuruna en güzel takdim ile çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim aleyhisselam olup oğlunu adayabilmek, İsmail aleyhisselam olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup teslim etmiş İsmail'i aleyhisselam kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban yalvarıştır, yakarıştır. Kurban niyazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini, isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakindir, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sunmaktır sahibine. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Mekke'de kızgın patika yollarını, dar çöl sokaklarını kat edip tek katlı, küçücük bir kulübenin önünde durdu Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hacer'in bacasından teslimiyet tüten eviydi bu. İsmail'i kurban etmemi emretti Rabbim, dedi İbrahim Halil. Ağlayıp yalvarmasını, dizlerine kapanıp vazgeçirmek için dil dökeceğini beklerken, Hacer gayet soğukkanlı ve metin bir şekilde, git dedi. Git, Rabbinin emrine itaat et. Hacer'in bu kutsal tavrı, muvahhid İbrahim'i daha bir yüreklendirmişti. Ancak asıl sorun İsmail'di. Ne diyecek, nasıl karşılayacaktı? Biricik İsmail'ini karşısına alıp, ''Ey yavrucuğum, ip ve bıçak al dağa çıkalım.'' dedi. Dağa vardıklarında, dünyalar güzeli oğlunun ceylan gözlerine bakarak, ''Ey yavrum, gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?'' dedi İbrahim aleyhisselam ve seyretti İsmail'in mimiklerini. Korku ve endişe görmedi. Sanki kendisine söylenmemiş gibi yüce bir tavırla. ''Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' deyiverdi. Yürek işidir. Feda etmek ve feda olmak. Salihlerin, evvabinin, halillerin amelidir. Gönlüne okyanuslar serpilmişti Halil'in. En sevilecek yaşına varmış küçük yavrusunu kucağına alıp kıvırcık saçlarını tel tel okşadı. Kokladı sevdiceğini. İsmail büyük bir teslimiyetle, hiç zorluk çıkarmadan minik kalbi kurban edilmekliğin hazzıyla dolu olarak seyretti babasının el ve ayaklarını bağlayışını. Uzandığı yerden boynunu uzatıp bıçağın sıcak gölgesine sokuldu. Halilullah, ''Ey Allah, senden değerli, senden sevgili neyim varsa sana kurban olsun.'' dercesine bıçağın soğuk ve katı yüzünü İsmail'in sıcak ve nazenin boğazına çaldı. Ama kesmiyordu. Bir daha, bir daha. Kesmiyordu işte. ''Ey babam, yüzümü çevir. Belki babalık şefkatin galebe eder de Allah'ın emrini yerine getiremezsin.'' dedi Hazreti İsmail. Bu yüce teslimiyet Hazreti İbrahim'i daha bir cesaretlendirdi. Ve yüzüstü çevirdiği oğlunun boynuna çaldı bıçağı. Ama nafile, kesmiyordu yine. Buraya kadar çoktan kanıtlamıştı, yüreğinde Allah'tan daha yüce sevgiye, sevgilere yer bırakmamış, atmıştı göğsünden. İmtihanın hikmeti tamamlanınca, ''Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin.'' diye nida edildi. Ve Cibril aleyhisselam, gözlerine sürmeler çekilmiş, boynuzlu bir koçu tekbirlerle arza hediye etti. Evet, İbrahim aleyhisselam, muvahhidlerin atası, Allah eri sadakat göstermişti verilen emre. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diriliğim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir sözünü hal diliyle de ifade etmişti. Sen ey muvahhid, hapsolunduğun mekanlardan, prangalanamamış yüreğinden haykır muvahhidlerin ayetini, Rabbim Allah'tır dediğin için yerlerine zincir bağlanmış aslanlar gibi kükre ve de ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diriliğim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Sen ey hicret yürekli, göçtüğün beldelerde haykır haniflerin ayetini, kervandaki develerin toynak izinde çöl kumlarına göm hevanı. Davan İbrahim olur da isterse değer verdiğin herhangi bir şeyi sakın ha düşüneyim bile deme. Sen aşk ol, akıl kenarda hayretler içinde seyretsin İsmail'liğini. Siz ey asrın mimsizlerin köleleştirmek için iblis pazarlara oynadığı Hacerler, kara bir köleyken insanlık tarihine
hürlüğün mührünü basan Hacer gibi olmak istemez misiniz? Zira özgürlük İbrahim'in bıçağının gölgesinde. Bilir misin sen nedir İsmail'i kurban etmek? Sevdiceğini uzatıp da boynuna hançer çalmak bilir misin ne demektir? Hem nedir senin İsmail'in? Sana İsmail olup da kalbine oturan nedir? Tüm bu soruların cevabını masa başlarında, entel odalarında vermesinler. Kravatlı mücahitler, takım elbiseli zahitler olmasın sorularımıza cevap. Anası, eşi, zindanla evi arasında, görüş günlerinde Safa Merve misali say edip mekik dokuyanlar, sonbahar akşamlarında zindan camlarının buğusuna nefes nefes yıldızları gömen, toprağın rengini unutmuş, yeşili, çiçekleri, laleleri resimlerde bilen, yağmurun ardından toprağın kokusuna hasret Yusuflar, ey siz söyleyin kurban etmeyi

yaşından büyük. Hayatın çilesi saçlarına beyaz rötuşlar atmış. Bedir'le arasına duvarlar dizilmiş. Demirler örülmüş çilekeşler. Garipler, siz anlatın bana kurban etmeyi. Kurban etmek İsmail'i ne demektir? Sorun da anlatsın size intikamın tecelli bulduğu bileklerin sahipleri. Anlatsın size putperestlerin korkulu rüyası, karanlık dehlizlerin sakinleri. Anlatsın size bahara özlemini, acısını, kederini, hasretini yanaklarındaki gamzelerde setreden kardeş delileri. Melekler gökte secde ederken, bulutlara alın sürterken, birkaç metrelik hücrede, betonda secde ederler onlar ki. Onlar ki, anadan, babadan, iyali haneden, serden geçmişler. Onlar söylesin, ne demektir İsmail'leri kurban etmek? Muhammed'i davadan alıkoyan her şeyin bir İsmail'dir. Bu yolda ayak bağı olup kalbini meşgul eden her sevgi, arzu, yöneliş, anlayış, meta, ahlak, dürtü, gelenek, alışkanlık. Birer İsmail'dir senin için. Allah kainata değil de yumruk sıkımı kalbine sığmışken o kalbe ortak istemez. İsmail'leri istemez. Muhammedilere kendi ruhundan üfleyip imanı o pak kalplere kendi eliyle yazmışsa o kalplerde kendi aşkının sarsılmaz hakimiyetini ister. Ve emreder sana. Her neyse İsmail olup da kalbini meşgul eden kurban et onu. O annense kurban et. İsmail'in babansa kurban et. Eşin, çoluk çocuğunsa İsmail'in kurban et. Malın, mülkün, hevansa önüne geçemediğin basit ve çocuksu arzu, emel, anlayışların sana İsmail olmuşsa kurban et. Kendisine kıymadığın, davana hediye etmediğin vaktin, emeğin, bilgin, aklın İsmail olur bazen. Sen kurban et. Bir kalem, bir tebessüm, bir öfke bile yerine göre İsmail olur, meşgul eder seni. Sen düşünme, kurban et. Kurban et ki İbrahim gibi Halil olasın. Sevmemek, sevmediği şeyi gözden çıkarmak değildir kurban etmek. Bilakis yüreğine inmiş, hücrelerine sinmiş, kalbinden her uzvana yol bulup da sende fena olanı yüreğin ağlayaraktan, duyguların cezbeye gelerekten ama tereddüt etmeden, duraksamadan, gözünü kırpmadan boğazlamaktır Allah adına, Allah için. Yine sorun Gülistan'ın helal süt emmiş yalın ayaklarına ne olduğunu kurban olmanın. Hiç tanımadıkları insanların bile kurtuluşları için yeni nesiller vahyin sıcak kucağında büyüsün diye kendilerinin kurban edilmelerine lebbeyk diyenlerden sorun kurban olmak ne demektir diye. Göklere vurulmuş yüreklerin işidir kurban olmak. Vahyin indiği yerde onuru, namusu, imanı korumanın bedelidir kurban olmak. Beden toprağını Cibril'in kanadının gölgesinde tutmak için yapılan yatırımdır kurban olmak. Yeni yağmurlar için arzdan feda edilen damlacıklardır kurban olmak. Kurban olmak, içinde yatan militanik aşkın bulutlarda döllenip yeryüzünde belki Gülistan'ın ucra bir köşesinde eylem bulmasıdır. Sen ey ruhunu ve kalbini kurban edileceği gün için zindanda büyüten İbrahim'in takipçisi. Arzına zulüm dokunmuş da boynunu uzatmayacak mısın? Ya da kurban etmeyecek misin varını ve yoğunu? Cibril'in gölgesi kalkmış da nifağın ve riyanın kavuran sıcaklığı ter düşürmüş alnına. Sen hala İbrahim ve İsmail'le el ele verip kat Kâbesini yükseltmeyecek misin? Hacer su aramaya mı gitmiş? Su kurbanlığın topuğunu vurduğu yerde. İzzet, onur, şeref, namus, din, kitap. Yani demem o ki cennet kurban olduğun yerde. Ruh topuğunu vur hele kalp toprağına. Gör bak nasıl da fışkırır damarında kan gibi İslam'ın misk kokusu. Bugün ümmet perişan. Vahiy kesildi kesileli zulüm ve kan nazil olmakta. Sen ey ümmetin hamisi yiğit mücahit.
Bu asırda İbrahim olup İsmail'i kurban etmezsen ya da İsmail olup teslimiyetle nefsini, canını, kanını feda etmezsen ebedi vuslat nasıl gerçekleşir? Sen yeryüzünün insanı değilsin. Afaktaki vuslatın adamısın. Bırak beni de alçak dünyalıkları, sevgileri. Seni Kevser'in başında bekleyen bir peygamberin var. Ondan öte kainatı itip bir tarafa seni kendine çağıran, cennetine davet eden, yücelerin yücesi bir o var. Cennetine davet eden, yücelerin

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

bakışları bayram olan çocukların tebessümleriyle karşılıyoruz kurbanı. Buz tutmuş kalplerimizi onların oyun halkalarının içinde eritiyoruz. Kapı kapı dolaşıp bayramınız mübarek olsun bey amca, hanım abla diyen çocukluğumuzun özlemleriyle bayramlaşıyoruz. Hasta yataklarında şifa, mezarlarında Fatiha bekleyen ölülerin çaresizliğiyle karşılıyoruz kurbanı. Ölmeden önce nefislerimizi öldürüp hayatla diriliyor, her halimize şükredip ölümle bayramlaşıyoruz. Hapishanede yıllarından ay, aylarından hafta, haftalarından gün, günlerinden saniye eksiltmeye çalışan mahkumların mavidir özgürlüğün rengi. Çünkü hapishaneden sadece gökyüzü gözükür tadındaki hasretleriyle karşılıyoruz kurbanı. Mavi olma ferahlığında çaresizliği kavuruyor, sınırsız nefes alıp verebilmenin kıymetiyle bayramlaşıyoruz. Gurbet ellerde baba ocağından haber bekleyenlerin özlemleriyle karşılıyoruz kurbanı. Unutmayı, unutulmuşluğumuzun içinde unutuyor, unuttuklarımızla bayramlaşıyoruz. Darul Aceze'nin, çocuk yuvalarının ya da kaderlerinin koridorlarında terk edilmişlerin yolunu gözlediklerinden haber almaları kadar heyecanla karşılıyoruz kurbanı. Kırık, dökük duygularımızın hıçkırığında cam kenarlarına başımızı yaslayıp gelenler ya da geleceklerin veya hiç gelmeyeceklerin terk edişleriyle bayramlaşıyoruz. Sofralarında açlık kırıntılarından başka hiçbir şey bulunmayan Somali'de, Darfur'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında kaderlerine terk edilmiş çocukların kapılarına bıraktığımız bir lokmacık insanlığımızla karşılıyoruz kurbanı. İnsanlığımızın açlığını doyurarak yaklaşma ve yakınlaşmayla bayramlaşıyoruz. Şefkatli elleri, hayatımızın karnını okşayan, içten duaları, yolumuza ışık olan, vefalı anne babalarımızın gözledikleri yolumuz kadar özlemle karşılıyoruz kurbanı. Vefa güneşlerinin sıcaklığında vefasızlıklarımızı eritip hayatımızla bayramlaşıyoruz. Beton duvarlı evlerimizin salonlarından bayram coşkulu caddelerine koşturarak karşılıyoruz kurbanı. Unuttuklarımızı, vefasızlıklarımızı, vurdum duymazlıklarımızı, kötülüklerimizi, karamsarlığımızı, terk edişlerimizi, şükürsüzlüğümüzü, kaçışlarımızı, esaretimizi bayramda kurban edip kendimizle bayramlaşıyoruz. Tekbirlerimiz tek bir olana, ona, nice güzel bayramlara.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Hayat bir çiçek oluyor. Şenlendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor kalplerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Acı, keder, gözyaşı, dargınlık, küskünlük, kavga, savaşlar, soykırımlar, katliamlar. Ve bunların unutulması, unutturulması gereken zamanlar, bayramlar. İslam alemi, gözün aydın, kalbin ferah, geleceğin umutlu olsun. Gönlün bayram sevinciyle dolu, Kurban Bayramın mübarek olsun.

Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda işte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için işte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

bir çiçek oluyor, neşelendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor gönüllerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

ikinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımda. Üçüncü günü çocukla çocuk oluyorum. Dördüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Önce babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bir zaman geçiyor aklımdan. Adı bayram. Koçların bağlanmış gözlerinden düşüyor cennet damlaları. Her damla Allah'a kurban. Mübarek olsun. Hayırla geçsin.